0: için. Söyle tabi sayı var lüfazı be efem. Kanadan station. Hatta efetti ve uydan tüfacı.
1: If you touch him, you go collect. Atosamo 95.1 Wasubia FM Kalu. I am